iş mi nerede? Aramaniyat da gelek ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek, bir kevne vedon zeda, o an dozat da bernedin. Zilan, arı zilan.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Şengin xaka Kürdistan, Şengin xaka Kürdistan. Dedir seçti lala ve, desyal zorza peşmergan. Ankara u Bagda u Tahran, un peşmergin kahraman. Un rolika çavişvan.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşya şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Ramo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

böyle içip kendi desteliye eş meni hum xari qaddare yoyax böyle içip kendi desteliye.

mi nerede? Karamaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistanıyla. Uşme forte nu, esik ut vijyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bir kevne ve dozeda, o an doza da bernedin. Zilan. Zilan.

Çelengu nazku şen ye ye ye şefalu şu hucbare ye Çelengu nazku şen ye ye şefalu şu hucbare veylo.

vento e dal pesce, un erbo, un ermento, al best o al bestavano. Dengi kamşlo, bohdarlık, dengi kamşlo, radyo, sarıya, internet, evlenemem.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor peviste gigava gelik me ev guhdar kirin jhev dipirsin lew di nava zmani mekevi be axaftin zor başi.

ki. Allah bu sonrası bir açım vereceğim. Yandaşı yedirtirken mi diye ki. Ben de rahat çabı kirli bismi teyli çapır. Böylece porkeşen al kandile. Gerdan da rejo da kandırayım. Tabi çartıyla yapıldı mı sen aşka faizli bir efendim. Rantara değerdir. Bazı bir adı fırı kemine de seyhavi dina varış gülüyor. Mesela bu da tavan dedi ki Ramizan'a gildi. Böyle bir şekil ilya nâgı ve ahmet yedi terzeydi hakimi. Şemliyede Arabi halukat dedi gerdan. Ekhap kap kefer kuharam ne kerem kim geli yaban okun o çıkavurin. Müçül ve terezü terez bağırır. Kuvvet yapışamın akı yalı kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Ahle, Arabe, Surah,

ey evina dili min, roniya çavi min. Min biriya tekinde, kes kuy soru deramın.